0: Yok. Dikkat et! Alo, maşa!
1: Askerleri getir! Çabuk gelin, çabuk! Kapıyı kapat, kimse gelmesin abi!
2: Mefkupsunuz! Mefkupsunuz? ¿Y eso qué significa?
3: Significa que queda usted arrestado.
2: Mefkupsunuz.